0: verir dinleriz.
1: Bir arastros arkutla paryasını tınar. Mari biçimos işeğimi biz kısarı kroliçi süref. Şişperlan dipsa hepsi aksos. Ase çumi, ase nazi, kertsam yarmaksos. Pare, tisto zambahia, şuktam, kutalim zivit. Da mi şuk şiga kroli subuk siz mariz moşşas tvari da medeti. Tetrad mevare, o arastros arkutla ase nazi pare. Akşam sahlo akak islansız zinav snepur zivit.
2: Saati sponsoria SMG Spets Technikis da danadgarebis umsxulesi importiori sakartveloshi.
3: Tbilisis droit 9 saatia.
2: SMG zlieri teknika, zlieri partniori.

yaşı, çvensim her evsim her yan. Kucat, muhalud nasır isper ya. Şengi, estvalı bir gel yan. Şenze, muhalud memin her yan.